sözümden, küsme benden sevdalım. Gel incime sözümden, küsme benden heyranım. Küsme benden sevdalım, gel incime sözümden, küsme benden.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
2: Kimin ağrıyır canı? Bol çay içsin mercan.

Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikde, bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için...

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Simay Şems, okuyur anıtlar artist İlkin Ehmen'i, müşayet edip instrumental ansambla. Solo hisseleri çalırlar, anıtlar artistler, Tarda Elçin.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Kesmiş kestler. Okuyor emektar artist Beyim Hanım Beliyeva. Müşahit edirler emektar artistler Karda Elçin Eşimov, Kamançada Elnur Ehmedov.

0: Banco Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Gazpak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle tikinti işleri süratle devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırıq.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibi.

0: Nobel Bank lisensiyası aslında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN şarjı.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Velux Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxresidence.az. Futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxresidence.az.
1: Premium Residence Sibriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122.

Sen yine ihtiyaç duyarsan, sevip sevilmeye bilirim değişmem sen. Emin ki sen yine de açsan kollarını.

O güller verim sana, koy tokunsun elim sana. İstersen mi, istersen mi, bir deste gül.

oynadı yaşıl çemende dalgalar. Bu dağ çiçekle oynadı deniz o mavi gözüdü. Çaştı tufanla.